Kade sou radio, tele ekler. Bonjan informasyon sou sa kap pase a l'echel nasyonal e internasyonal. Wap jwenn paj kiltirel, politik e sosyal. Toujou branche, matin debat.